güzel dertsin, en güzel dertsin, tek sevdiğim.

bu sevdayı bana yakıştırmadın. Kalbini kalbime yaklaştırmadın. Vefa aramıştım, vefa aramıştım, sen de bulmadım. Anladım ki, anladım ki senin yüreğin bir taş. Senden ne yar olur, ne de arkadaş. Aşkımı söylerken gülüp geçerdin. Sevmek dediğin boş bir heves derdin. Allah, Allah kalp verirken sen neredeydin? Anladım ki, anladım ki senin yüreğin bir taş. Senden, senden ne yar olur, ne de arkadaş.

bütün varlığımla koştum peşinden. Hep ben zarar gördüm aşk ateşinden. Zevk duydun, zevk duydun çaresiz seslenişimden. Anladım ki, anladım ki senin yüreğin bir taş. Senden, senden ne yar olur ne de arkadaş. Aşkımı söylerken gülüp geçerdin. Sevmek dediğin boş bir heves derdin. Allah, Allah kalp verirken sen neredeydin? Anladım ki, anladım ki senin yüreğin bir taş. Senden, senden ne yar olur ne de arkadaş.

kilitli pencerem. Kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara selam yolladım. Çok gözyaşı döktüm, çok haykırdım.

0: yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
1: İmmat FM, damardan kalbe.

İmbat FM, damardan kalbe.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor ben.

Başımı yastığa koyduğum anda görmeni isterdim beni o anda. Ey ey ey. Başımı yastığa koyduğum anda görmeni isterdim beni o anda. Hayalin gitmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten yatamıyorum. Hayalin gitmiyor, hayalin gitmiyor. Her an karşımda. Seni düşünmekten

Şülen çağrının taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim, dermez olsaydım, dermez olsaydım.

bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun. Ama

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
8: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Arz senin kalite, Demente Mobilya.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

aradım. Sen benim için vazgeçilmezsin. Seni aradım, seni yaşadım. Sen benim için vazgeçilmezsin. Aşkım.

Tam olsa yaşlar sensiz soframda, taş olsa ağaçlar, sel olsa yıllar.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
5: Demende mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Evet, evet saygıdeğer dinleyici dostlarım. Boğaz'ın göz bebeği, emir yanan bu güzel beşiri Köşen Tavernası'na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor, mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
5: Doğru seçim Doğrucan.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
9: Ben İlhan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline boyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
10: Tarz senin kalite, Demente Mobilya.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
11: Doğru seçim Doğrucan.
12: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
8: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

olan bir yangın başlar. Sönmeyi bilmez. Saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinleyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım gece olunca.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
8: Demende Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Arsenin kalite Demente Mobilya.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Aleminin iyisinden, damarın merkezinden ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün, yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun, mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.16. Çalışan dostlar, Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim, kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?
1: Sol şeritte

Açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Damardan Kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen, aramıza yeni katılan... Peki ama bu nasıl olacak diyen imbat canlarımız için hemen hatırlatmamızı yapalım. Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip ediyorsunuz. Sonrasında paylaştığımız son videonun altına yorumlarınızı bırakıyorsunuz. Evet, bugün günlerden Ümit Yaşar günü. Can abim, Muhsin abim, göndermiş olduğun liste için çok teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bugün alkışlar sana o güzel yüreğine gelecek. Olanlar, olmayanlar derken ben de küçük bir dokunuş yapmak durumunda kaldım. Dört güzel şarkıyı çalma listeme aldım. Ben henüz hangi şarkıyı seçeceğimi bilemedim ama... Sizler canınızın istediği şarkıyı, hatta ve hatta hepsini alabilirsiniz. Hayat hikayedir. Bir insanı sevmek, onun hikayesini sevmektir. Ya değil mi? Beni böyle sev, seveceksen, olduğum gibi göreceksen. Yeni gün, yeni umutları, güzellikleri ile gelsin. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun. Günaydınlar masal, keyifli, stressiz, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların... Sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir günün olsun. Yetkin ben, selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize, oh mis. Masal, bugün bizler için Bayhan'dan güzel bir şarkı gelir mi? Başta nefesim için, senin için, gönül dostlarımız, İmbat canlar, İmbat FM ailesi ve şu anda sana kulak verip... Tam 90 İmbat FM dinleyen, yüreğinde hissedip bu şarkı bana da gelsin diyen güzel kalplere gelsin. Tiryakinim diyebilen herkese gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun masal. Akşam güzel oyunu için, galibiyeti için, 2-1'lik galibiyeti için Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum diye seslendin. Yetkin hoş geldin. Güzel dileklerin için teşekkür ediyoruz. Bizler de sana, o güzel ailene, tüm gurbet canlarımıza sonsuz sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Fenerbahçemizi de tebrik ediyoruz. Alkışlar Fenerbahçe'ye. Günaydın, günaydın ablacığım. Herhalde günün en mutlu insanısındır sevgili Hoşet. Hoş geldin, sefa getirdin. Nasılsın bakalım, iyi misin? Ben çok iyiyim. Ait olduğumuz yerdeyiz, Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçem. Dosta düşmana karşı bugün senden diyor, yurtseven kardeşlerden güzel bir şarkı rica ediyorum. Çalar mısın? Yoksa diyor başka bir sanatçıdan da olur. Beşiktaş'ımıza da başarılar diliyorum. Hep birlikte el ele Avrupa'ya inşallah. İnşallah sevgili Hoşit. Tüm takımlarımıza başarılar dileyelim. O güzel şarkıyı daha sonra çalacağım. Vallahi diyoruz ya, ailemizin yaramaz çocuğu diye yine bulmuş çıkarmışsın bir şarkı ortaya. Hepimizin çok bildiği ama uzun uzun zamandır dinlemediği bir şarkı. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin masal. İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin, Bayram. Bugün Endemar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı. Tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'li hemşerilerime, İmbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbat'a selam, damara devam masal. Kimse masaldaki ejderhadan korktuğu kadar hayattan korkmazdı. Çünkü insanlar bazen masallarda bile olmayacak kadar acımasızdı. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'ye, Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Zeynel Abidin Bayram işte. Beklediğimiz centilmence davranışlar bunlar. Tuttuğumuz takım önemli değil ama Avrupa'da tüm futbol takımlarımızı destekliyoruz hep birlikte, değil mi? Aynen öyle. Masallardaki ejderhalardan korkuyoruz ama esas bu hayatta insanlardan korkmak gerektiğini unutuyoruz. O zaman şöyle keyifli keyifli devam edelim Fenerbahçemiz şerefine.

Günaydın. İnsan niyet eder, Allah nasip eder. Niyetiniz hayır, nasibiniz bol olsun. Mutlu, bereketli bir günün olsun. Hoş geldin, sefalar getirdin. İyi ki geldin, çok özlendin yine Masal ablam benim. Nasılsın? İyisindir inşallah. Ben iyiyim, Rabbime şükürler olsun. Tüm imbahçanlara selamun aleyküm. Günaydınlar diliyorum canlar. Bergen'den güzel bir şarkı istiyorum. Zamanında bizden bir şeyler koparmaya çalışanlar, bugün kendi kurguladıkları yalanların içinde kaybolup gidiyorlar. Biz kimseden alacak peşine düşmedik. Kimsenin de ahını üzerimizde bırakmadık. Bir insan kendine yakışanı yapar bu hayatta. Biz susuyorsak korkumuzdan değil, vereceğimiz cevabın ağırlığını herkesin kaldıramayacağını bildiğimizdendir. Öyle işte. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık paylaştım bile ablam benim diye seslenen Sedat, hoş geldin. Güzel dileklerin için teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Günümüz aydın olsun. Gün güzelliklerde de olsun inşallah. Biz de kötü olmayı biliyoruz ama tercih etmiyoruz. O yüzden sessizliğimizi saflık olarak düşünenler, ha öyle safız ne oldu ki? Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, günaydınlar, nasılsın Masalcan? Can Masal, iyi misin? İnşallah iyisindir, ben iyiyim, umarım sen de iyisindir. Bugün senden iki güzel şarkı istiyorum. Bu şarkılar sana, bana, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler, İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun Masal. Candır, gerisi heyecandır, eyvallah diye seslenen sevgili Mesut, hoş geldin. Adana'ya da selamlar, sevgiler olsun. Birlikte çok güzeliz, çok iyiyiz. Güne sizlerle başlamak şahane. Bu duygu anlatılmaz, ancak ve ancak yaşanır. Günaydın canım, hoş geldin. Huzur dolu günlerin olsun. Nur Ertürk'ten diyor, güzel bir şarkı çalar mısın? Sana, bana, sana, sana. İmbat dinleyenlerine, tüm güzel yüreklere armağan olsun diye seslenen Mevsimim, hoş geldin. Çalışmaya başladın bile, kolaylıklar diliyorum sana. Can kardeşim günaydın, hoş geldin, nasılsın? İmbat canlar, sizler nasılsınız, iyi misiniz? Her zamankinden daha güzel bir gün olsun. Sağlıklı, mutlu haberlerle geçireceğimiz bir gün olur inşallah. Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslenen Ayşe'nim. Bizler de sana, tüm gurbet canlarımıza sonsuz sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Güzel geçen, geride kalanlar, büyüksün Fenerbahçem diye formamızı öperken çekilen bir resimle, formamızı dedim ben de Fenerbahçeli olduğumu bir kez daha belirtmiş oldum. Sevgili Hurşit, şahanesin. Selamun aleyküm, günaydın İmbat canlar. Selamun aleyküm, günaydın Can Masal, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün İmbat'ı dinleyemeyeceğim, kulaklığımı unutmuşum ama gönlüm sizlerle, çalan tüm damar şarkılar benden size gelsin. Seviliyorsunuz, Allah'a emanet olun, iyi yayınlar, kolay gelsin. Sevgili Uğur, sağlık olsun, ne diyelim? Duyamıyorsun ama hisset, bizden de sana sonsuz sevgi, saygı olsun. Kazasız, belasız, cezasız, hayırlı işlerin olsun. Can kardeşim video süper olmuş, çok doğru bir söz. Kırmaya, kırılmaya gerek yok. Sevgi varken, anlaşmak varken, paylaşmak varken, sevmek, sevilmek güzel şey. Aynen öyle, kesinlikle katılıyorum. Bir insanı kırmak çok kolay, gerçekten çok kolay. Ama önemli olan kırmak değil, gönül alabilmek, incitmeden sevebilmek. Birilerinin hayatına dahil olmak istiyorsanız, gerçekten öyle, dediğim dedik, çaldığım düdük şeklinde çok da ilerleyemiyorsunuz. Burada hemen dipnot düşelim. Hani böyle kişiliğinizden ödün vereceksiniz anlamında değil. İncitmeden. Hepimiz en nihayetinde cümle kurabiliyoruz. Ama üslup en güzel cümlelerin bile katili olabiliyor, değil mi? O yüzden azıcık, ya azıcık dikkat etsek ne biz kırılırız ne de bir başkasının canını yakarız.
Can Masal hoş geldin. İmbat Canlara söyleyemedim. İmbat Canlara selam olsun diye seslendin. Rıdvan Akçakaya hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Keyifli dinlemelerin olsun. Çok şey istemiyorum ki. Sabah çayımın şekeri, şarkıların ve sesini istiyorum. Bir de sabah uyandığımda huzur veren sesini, gülümsemeni, gözlerin olsun yeter. Ha bir de içinde sen olan bir gün ömre bedel. Canım hoş geldin, seviliyorsun diye seslendin. Mevsimim. Çay var mı? Şeker de vardır. Ben de varım, sesim de var. Daha ne olsun? Günaydın, hayırlı sabahlar Can Masal kardeşim. Keyifli yayınlar. Bugün gene dinleyemiyorum. Arkadaşa rehberlik işim var hastanede. Tüm kalbimle sizinleyim. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun diye seslenen Finlandiya Mustafa Yaşar. Çok teşekkür ediyoruz. Sana da kolaylıklar diliyoruz. İki güzel şarkı, önce Bergen, ardından Azer Bülbül. Sonrasında birlikte konsere gidiyoruz.

bir yar sevdim bildirmedi, ataşımı söndürmedi. Hançer vurdu yüreğime, yaraladı öldürmedi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
5: Doğru seçim Doğrucan.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
5: Doğru seçim Doğrucan.
6: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya giriyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
7: Pars senin kalite, Demente Mobilya.
8: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Can abim, Muhsin abim, çok teşekkür ediyoruz. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bugün alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek. İmbaç canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin inşallah. Şahane bir konseri sonlandırdı. Oh, mis dedim ben dinlerken. Birazcık ortaya karışık gibi oldu ama oldu sonuçta, değil mi? İşleri bitirdim, şimdi masal zamanı. Canım, güne senle başladık. Senle devam edeceğiz. Gece 2'ye kadar İmbat FM dinledim. Çok güzeldi. Sabah sabah diyor, erkenden açtım. 5.30'da işbaşı yaptım. Şimdi oturup seni dinleyeceğim 12'ye kadar. Sonra gene diyor çalışmaya devam. Mevsimim, canımsın. Ay maşallah, sana erkencisin. Erkenci kuşlarımız. Öyle bir dizi mi vardı? Bir şey vardı. Hoş geldin, sefa getirdin, hayırlı, huzurlu, kazasız yayınların olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi, nadide orkidesi, can masal kardeşim, gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları. Sana sana, diğer yürek okşayan şarkılarda okyanus yürekli imbat canlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın can masal kardeşim diye seslenen Can abim. Muhsin abim, sen de iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğin var olsun. Sol şerit açıldı. Bir seni düşündüm, bir de kendimi. Benim şarkım soldan geldi diyor. Çok fena geldi. Güzel şarkı değil mi? Mevsimi. Masal geldi diyor, şükür yaradına. Güneş gibi doğdu Orhan Gencebay'la. Bir anda yakarak geldi soldan soldan. Günün güzel geçsin, günaydınlar kuzum diye seslendin, canımsın. Günümüz aydın olsun, gün güzelliklerle dolsun inşallah. Sarı lacivert kalplerle bana eşlik eden sevgili Hurşit. Günaydınlar kardeşim, sıradaki şarkı arkadaşım Öznur ve Ayşen'e gelsin diye seslenen İzmirli, hoş geldin. Ayşen'e, Öznur'a bizlerden de selamlar, sevgiler olsun. Sırada bir türkümüz var. Armağan edelim sana, o güzel yüreğine de. Hoş geldin, hayırlı sabahlar, bol bereketli kazançlar dilerim. Video süper olmuş. Tabii anlayana, bugün keyfim bir başka. Neden mi? Çok çok seviyorum ailemi, çok. Formatına uygunsa diyor Murat Göğebakan'dan güzel bir şarkı gelirse çok sevinirim. Fenerbahçeli arkadaşlar, tebrik ederim, güzel maçtı. Beşiktaşlı olarak diye alkışlarını gönderen Aydın'dan Hüseyin, çok teşekkür ediyoruz. Aldık tebriklerini. Sağ ol, var ol. Keyfin, neşen bol olsun inşallah. Allah muhabbetinizi artırsın. Değerli ailene de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Günaydın ömrüm, Onur Şap. Sana da günaydın Masal ablam. Biliyorum yorgunsun, ben de çok yorgunum. Ama peşinden koşmak, hallerimiz var, pes etmek yok. Onur'um ona göre diyor. Ona niye bu kadar aşık oldun diye düşünürken, bana tek iyi gelenin o olduğunu fark edince, her zerresine kurban olduğum adam diyor. Senden istediğim türküden diyor, güzel bir türkü. Değerli eşime gelsin, onuruma gelsin. Feri Hanım hoş geldin, az sonra Onur'un için istemiş olduğun şarkıyı, daha doğrusu türküyü paylaşacağım. Onur'a da selamlar, sevgiler gönderelim. Antalya'dan selamlar, günaydınlar. Zeki Erdem'den güzel bir şarkı çalabilir misiniz, iyi yayınlar diye seslenen Bilgehan Ersoy. Çalarız elbette. Sizler şarkıları dinlerken ben arada harıl harıl çalışıyorum. Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal ablam, hayırlı yayınlar diliyorum. Bugün istek parçam yok, tüm şarkılar. Benim canım memleketim Kocaeli Karamürsel'e gelsin. Sesler sonda. İnadına damar, inadına imbat. İşte o kadar. Çok seviyoruz İmbat FM'i. Çok seviliyorsunuz diye seslendin. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de çok seviliyorsunuz. Kocaeli Karamürsel'e de selamlar, sevgiler gönderelim.
Sen bugün şarkı istemedin ama bak sana ben bir sürpriz yapayım. Yarın 4 tane şarkı iste. Yani demem o ki. Yarınki konseri sana veriyorum. Listemiz sona ermedi aslında. Pazartesi Hüseyin var ama arada bir boşluk oldu. Başa döndüğümüz anda da sevgili yetkine doğum günü için söz verdik. Yani salı gününe. Yarın Mümin Başkan konser sende.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.

diğer yarısını bulanlar, hala bulamayıp arayanlar, İnşallah sizlerin de karşınıza bir gün gerçekten sizi anlayan, dinleyen, seven, saygı duyan, sadakatiyle, dürüstlüğüyle yanınızda olabilecek insanlar diliyorum. Masal Can, iyi yayınlar. İşten, güçten, yoğunluktan dolayı yazamıyorum ama radyom hep açık, sesin hep geliyor. Dinlemediğim şöyle bir diyor, eş, dost, akrabaya bir selam yolla diyor. Son ses seni dinlemekteyim. Güllü'den güzel bir şarkı seçimi sana bırakıyorum. Kolay gelsin Can Masal. Can diye seslenen sevgili Nevzat. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Kazasız, belasız, cezasız, hayırlı işlerin olsun. Sana, Yörük camiasına, taksici, doğmuşçu. Yani demem o ki tüm kaptan şoförlerimize sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Güllü'den güzel bir şarkı senin için hemen listeye alıyorum. Günaydın masalımız, tatlı yayınlar, günaydın imbahçanlar, hayırlı ve sağlıklı günler, tatili organize, kroneden selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan masalımız, güzel bir şarkı. Tüm ferdicilere, imbahçanlara, sana da gelsin masalımız. Hadi bakalım, buralardayım ben. Beydağlı hoş geldin. Ferdi Baba şarkısı tamamdır. Kolay gelsin Masalcan kardeşim. Hayırlı günler tüm İmbatcan dostlarına. Hayırlı günler diliyorum. Başta Fenerbahçemizi Şampiyonlar Ligi'nde tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Gönderir misin diyor. Fenerbahçe marşını. Ah olsa da çalsak. Ayrıca Beşiktaş'a, Trabzonspor'a da başarılar diliyorum diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim hoş geldin. Dün yoktun, merak ettik biz seni. İnşallah sağlığın, sıhhatin yerindedir. Günaydın, günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum. Seni seviyorum diye seslenen Gülşen'im, canımsın. Ben de seni çok seviyorum. O güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. Günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar Masal ablacığım diye seslenen sevgili Ender. Muhsin abi konser süper, eline emeğine sağlık, yüz üzerinden yüz, yüreğin var olsun diye de not düşmüşsün. Sevgili Ender alkışlarını göndermişsin. Günaydın, hayırlı sabahlar Can kardeşim. Sabahın prensesi, günümüzü aydınlatan masalım, bir tanem, İmbat ailesine günaydınlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Bugün senden Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı istiyorum. Bu şarkı Can dostlarıma, masalım sana, bir de Ferdi Tayfur sevenlerine gelsin. Güzel yurduma Danimarka'dan selamlar, sevgiler diye seslenen sevgim. Hoş geldin bizlerden de sana, o güzel yüreğine. Tüm gurbet canlarımıza sonsuz sevgi saygı olsun. Yayınlar Masal Hanım, Burdur'dan Döşemeci Kemal, Azer Bülbül'den diyor güzel bir şarkı çalar mısın? Mesut Oto döşeme çalışanlarına, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin, iyi yayınlar diye seslendin. Kemal hoş geldin. Burdur'a da selamlar, sevgiler gönderelim. Azer Bülbül şarkısını da listeye alalım. İlerleyen dakikalarda birlikte dinleyelim, olur mu? Bir Fenerli olarak Fenerbahçe'yi kutluyorum, tebrikler diye seslenmişsin sevgim. Sıradaki şarkı İmbat FM dinleyenlerine gelsin, bir de Öznur'a gelsin diye seslenen İzmirli. Tekrardan hoş geldin, keyifli dinlemelerin olsun. İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin, süper şarkılar, süper konser dinleyeceğiz. Emeğine, yüreğine sağlık Muhsin abi, yüz üzerinden yüz. Can kardeşim gene geldik diyor İsveç sınırına. Sınırda diyor bazen çekmiyor. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Türkiye'mizin gururu. Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Fenerbahçelileri de kutluyorum diyor Danimarka. İsveç'ten sevgiler sunuyorum Can kardeşim diye seslendin. Muhsin abim, Can abim ne güzel konser olmuş diyor. Eline emeğine sağlık. Zevkle dinledim. Tüm şarkılar Can dostlarına armağan olsun. Olsun tabii, en güzel şarkılar İmbat canlarıma gelsin. Dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Sıradaki tüm şarkılar Adana Demirsporlulara gelsin. Eyvallah, cansın, seviliyorsun. Boşunu demiyoruz. Masal candır, gerisi heyecandır diye. Eyvallah. Eyvallah Mesut. Sağ ol, var ol, eksik olma.
sizler de cansınız. Günaydın, hoş geldin Şekerpare'ye. Güzel yayınlar. Nasılsın? İyi misin? Videoyu izledim. Beğendim. Sefalar getirdin. İmbat'ın orkidesi, çiçeği. Bugün senin neşen nasıl? Maşallah. Her zaman bomba gibisin. Fenerbahçe'mizi izledim. Tebrik ediyorum. Şekerpare candır. Gerisi heyecandır. O kadar. 41 kere maşallah şekerparemize eyvallah. Teşekkür ediyorum diye seslenen Bülent Kurt. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de cansınız. Ay iyi ki varız.

Beni bırakıp gideceksin biliyorum. Git bakalım. Canın sağ olsun. Ben yine de seni seviyorum. Aşkıma karşılık senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasan da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak cancağızım. Elveda sana.

Ay içim acıdı şarkıyı dinlerken. Hani diyor da, diyor ya, senede bir gün diyor telefonda. Konuşmasan daha nefesini gönder bana. Sevmek nasıl bir duygu? Kimse bunu tarif edemez değil mi? İşte insanı böyle zaman zaman çaresiz de bırakabiliyor. Acıdı acıdı. Yüreğim acıdı. Şarkımı çaldığın için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam benim. Seviliyorsun. Hem de diyor her zaman. O gün diyor mağazada Gamze ne demişti? Sedat seni seviyor. Hayranın. Estağfurullah, ben hayran kelimesini çok kabul etmiyorum. Birbirimizi sevebiliriz. Ama hani nerede benim hayranlarım değil. Hani nerede benim sevenlerim? Ne demişti Gamze? Sedat seni seviyor, hayranın. Yani demem o ki diyor, her yerde seviliyorsun. Gamze'yi tanımam, etmem. Ama diyor dürüstlük böyle bir şey işte. Ya bir bakışta anladı değil mi beni sevdiğini? Gamze'ye de selam olsun, hayırlı işleri olsun inşallah. Evet aynen öyle dedi. Çok seviyor seni dedi. Duruşun, bakışların, hal ve tavırların bunu gösteriyor ama bazen böyle birden ne olduğunu anlamıyoruz biz de. Sevgimiz karşılıklı, o yüzden ne diyorum? Rabbim nazarlardan saklasın. Ben de zaman zaman buradan seni uyarıyorsam bir abla uyarısı olarak kabul et, olur mu Sedat? Masal başta şarkımız için çok sağ olsun, gönlüne sağlık. Yine 10 numara listeyle harika bir konser için Muhsin abimizin eline, emeğine, yüreğine, gönlüne sağlık. Bütün alkışlar canı gönülden güzel yüreğine gelsin, gönlü her daim var olsun diye seslendin sevgili Yetki. Günaydın Masal abla, nasılsın? Benim iş belli, tütün kırmak. Gönder diyor bu garibe bir şarkı, tütünler kendi kırılsın. Sessizliğimin sesisin ablacığım. Kavun, karpuz, mısır, çay var diyor. Hadi gel. Ne iyi olur ya diye seslenmişsin Ebru'm. Öpüyorum seni o güzel yüreğinden. Öyle bir şarkı gönder ki. Tütünler kendi kırılsın demişsin bak. Bak kalp kaybı karşı. Ben de Güllü'den Kırılırım şarkısını listeye almıştım. Hani belki bu şarkıyla tütünler kendiliğinden kırılır, olur mu Ebru'm? Öpüyorum seni kocaman. Orada bulunan herkese de sonsuz sevgiler, saygılar gönderiyorum. Zor iş, değil mi bu sıcakta? Kolaylıklar diliyorum. Bu arada kavun, karpuz, mısır, çay. İçlerinde en çok sevdiğim kavun. Kavun için gelirim. Günaydın, mutlu yayınlar Masal. Muhsin abi emeğine sağlık bütün. Bugün diyor mümkün olursa Neşet Ertaş'tan diyor güzel bir şarkı, güzel bir türkü gelir mi? Şimdiden teşekkürler diye bir de görsel oluşturmuşsun. Dün her yere helikopter kaldırdık. Dikkatinizi severim sizin. Gökyüzünden emoji dağıtıyorum ben. İzmir semalarında süzülüyorum. Kadir Pak çok teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şahanesin. Hemen arşive bir göz atıyorum senin için. Alkışlarını gönderen Rıdvan Akçakaya. Muhsin dedemin eline, emeğine, yüreğine sağlık, keyifle dinledim. 10 numara 5 yıldız. Ellerinden öpüyorum Muhsin dedem diye seslenen sevgili Hurşit. Konseri dinleyemedim ama diyor Muhsin Can abim süper yapmıştır, eline emeğine yüreğine sağlık, alkışlar sana gelsin diye seslendin. Can abim Bekir Kaymaz abim. Can Masal, bu şiir tüm imbahçanlara gelsin. Yürekten, kalpten, derinden sevenlere. Ve bir şarkı armağan edebilir miyim imbahçanlara? İbrahim Erkal'dan güzel bir şarkı. Şarkı girdi.
şiiri sonra yasaklayacağım. Instagram sakladı sanma. Ben saklıyorum şimdi, sonra okumak için. Anlaştık mı Rıdvan?

vazgeçilmez hayatımın tek aşkı. Sen anlatamadın öylesine bir tutku. Sen alışkanlığım, sen unutkanlığım. Sen var ya sen, sen var ya.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arsenin kalite Demente Mobilya.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

sevgili Rıdvan. Mesajın yarım kalmıştı. Tekrar baştan almak istiyorum. Can Masal, bu şiir tüm imbahçanlara gelsin. Yürekten, kalpten, derinden sevenlere. Ve bir şarkı armağan edebilir miyim imbahçanlara? Ve sana İbrahim Erkal'dan teşekkür ederim. O güzel şarkıyı paylaştık ama şiirini okuyamamıştık. Çiçeğin suya mecbur olduğu gibi mecburum sana. Can suyumun tadımlık yakınlığını sonsuzlukla bağdaştırdığım, kimselerin bilmediği sen, içimde saklı olansın. Hayallerimin sınırlarını zorlayan, vazgeçilemeyecek mucizeyi yaşatansın. Derenin nehre kavuşması gibi sana kavuşmak heyecanım, coşkumsun. Bana gelmediğin o gün var ya, boş bir vazoya bakar gibi. Boş doğa sensiz düşerken, gözlerimden yaşlar süzülürken, derin bir uçurum sensizlik. Hiç düşünmek istemediğim, kabusum, dayanamadığım sensizlik. Sensizken bile seninle olduğum, hatıralarımda sakladığım, sırlarıyla kurumuş bir demet gülü sevgimle çerçeveleyip evimin en güzel duvarına astığım saklı sevdam. Ne olur tut ellerimi, bırakma beni. Sensiz asla ama asla bırakma. Oy! İmbahçanlar adına çok teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık Rıdvan. Seven tüm yüreklere bu güzel şiiri armağan ettik. Şahanesin. Teşekkürler Masal Abla konser için diye seslenen Mümin Başkan ne demek? Bu bizim programımız biliyorsunuz. O yüzden yarınki konserini sabırsızlıkla bekliyor olacağız. Şimdiden kolaylıklar diliyorum sevgili Mümin Başkan. Can abim, Bekir Kaymaz abim, kimse işim artma demişsin. Ama ben sevince böyle seviyorum ya. Benim ayarım yok. Sevince çok seviyorum. Soğuyunca da çok soğuyorum. İkisinin ortası yok. Ya siyah ya beyaz. Griden hoşlanmıyorum. Çok çok teşekkürler. Güzel bir konser oldu. Eline sağlık abim. Hepsini aldım. Yüz üzerinden yüz diye seslenen ve alkışlarını göndermeyen Aydın'dan Hüseyin. Abim, çok harika bir konser dinledik. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Süper. Sana milyonları gönderiyorum. Danimarka sınırından biliyorsun diyor değil mi? Seni seviyorum. Biz diyor yalandan değil diyor, gerçekten dostuz. Ayşenim, ablacığım bugün erken çıkıyorum. Çok güzel bir yayın oldu yine. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Keyifle dinledim. Bütün şarkılar... Keyifle dinledim bütün şarkıları, özür dilerim. Görüşmek üzere, en güzeline emanetsin ablam. Yarın da uyurum herhalde. Tabii yarın cuma. Sana şimdiden tatlı rüyalar diliyoruz. Bol bol dinlen Hurşit, olur mu? Selam, iyi yayınların olsun Masalcan. Bugün seni dinleyemiyorum. Nasipse yarın tüm imbahçanlara selam olsun diye seslenen ve işte tam da benim beklediğim bir haber uçurun. İyi olduğunuzu söyleyin. Dinleyemeseniz de yazamasanız da en azından bunu bilelim. Sevgili Mustafa, inşallah yarın dinlemek nasip olsun. Sevgili dostluğun yaşandığı tek adres Tam 90 İmbat FM diye seslenen Sertan Köprülü. Beni düşündüğün için çok teşekkür ederim. Cenazem vardı, o yüzden katılamadım. Ama şükür bugün bomba gibiyim diye seslenmişsin Can abim. Bekir Kaymaz abim, başınız sağ olsun. Sonsuzluğa uğurladıklarımız için şarkılarımızı, dualarımızı gökyüzüne gönderelim. Senin de iyi olduğuna sevindim. Can abim, eline, emeğine sağlık. Süper konserdi. Tüm alkışlar Muhsin Baba'ya gelsin diye seslenen Gülşen'im. Abiyle başlayıp babayla biten mesajını ve alkışlarını göndermiş. Karar ver Gülşen'im.
Selam Ebru, biz gelelim diyor. Alışığız Gülşen ablanla, çok güzel tütün kırarız. Tütün işledik zamanında, 30 dönümü. Hem de diyor tek başımıza. Tüm tütüncülere, emekçilere Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Tüm şarkılar onlara gelsin diye seslenen Ayşen'im. Canımsın. Senin de maşallah 10 parmağında 10 marifet. Bu arada Kadir Pak, Neşet Baba şarkısını değiştirmiştim inşallah. Benim seçtiğim şarkı, türküyü de keyifle dinlemişsindir. O zaman bir türkü daha gelsin.

Ben seni çok seviyorum. Bak öpücükler yanağında. İyi ki varsın. O güzel sesine nazar değmesin. Vallahi bugün modum çok düşüktü. İşe gitmeyi bile düşünmedim ama yine de geldim. Mecbursun çalışmaya. Ah bu mecburiyetler. Ama şimdi modun yükseldi sanırım, değil mi? Ha, birlikte çok güzeliz, çok iyiyiz diyoruz ya. Modunun yükselmiş olması gerekiyor. Ben de seni kocaman öpüyorum Ayşe'nim. Kolaylıklar diliyorum. Masal ablam helikopter daha gelmedi diyor. Bugün gönder gelsin Kara Mürsel. Çok sıcak. Yanıyorum diyor, yanıyorum. Mümin Başkan. Dün ben helikopter gönderecektim ama sonra dedim ki yayın sonrası ben kendim uçarım. Sonra hatırladım ki ben yüksekten korkarım. O yüzden gelmedi helikopter. Bugün inşallah. Bugün Kadir. Kadir Pak. Kaldırmış helikopterleri. Şu anda semalarda süzülen helikopterlerimiz. İsteyen tüm imbahçılarımıza ulaşsın bir an önce. Her şey için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam, çok güzel bir yayın oldu. Eline emeğine, yüreğine sağlık, kendine iyi bak. Allah'a emanet ol, hoşça kal. Güle güle git Masal ablam benim. Tüm imbahçılara hayırlı günler diliyorum canlar. Kimseye karışma Masal ablam benim, iyi ki varsın. Sevgili Sedat, sen de iyi ki varsın. Teşekkür ediyorum. Ben kimseye karışmam, sen de karışma, tamam. Vallahi helal olsun Masal ablam, program süper süper, çalışırken ilaç gibi geliyor. Kralsın kral Masal abla diye seslenen Mümin Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Mesaide sizlere böyle güzel güzel eşlik edebiliyorsam ne mutlu bana. Hemen gel ablacığım diyor. Ebru'm canımsın. Sen kavunu doğramaya başla. Ben yayın sonrası oradayım Ebru'm. Can kardeşim, can dostlarım, iyi ki varsınız hayatımda. Sevincim sizinle çoğalır. Dostluğunuz kalbimde yaşar. Masal gibi güzel bir... Ha, işte ne o? Ha? Masal gibi güzel bir... Demişsin maşallah demişsin ama o aradaki kelimeyi çözemedim ya ben. Çözebilenler lütfen Ayşe'nin mesajını okuyup oradaki... Ne olabilir? Ha tamam, masal gibi güzel. Bu bağ maşallah. Bağ gel, bostana gel. Sevgi, kardeşlik ve tebessüm gönlümüzden hiç eksilmesin. İyi ki kalbimdesiniz diye seslenmişsin. Canımsın ben de dedim. Kelimeyi çözemiyorum ama bu bağ. Can bağına, değil mi? Yunus Emre der ki, merhamet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan alem herkes bilsin ki, en büyük ibadet sevebilmektir. Öyle işte, eyvallah. Can Masal, dünden sözün vardı Zara'dan diyor, bir türkü çalacaktım. Vakit varsa rica ediyorum, yoksa kapanış şarkısı olarak çalar mısın? Teşekkür ederim diye seslenmişsin. Mesut hoş geldin. Çok güzel bir söz. Sevmek en büyük ibadet değil mi? Sevebilenlere helal olsun. Menfaatsiz çıkarsız sevebilenlerden bahsediyoruz. Öyle mış gibi mış gibi yapanlardan bahsetmiyoruz. O sevebilenlerin karşısında saygıyla eğiliyorum. Sözümü hatırlattığın için de teşekkür ediyorum. Bak ben unutmuştum. Borçlu kalmayı hiç sevmem. O yüzden hemen borcumu ödemek istiyorum Mesut.

Evet, verdiğim sözü tutmalım. Rahatlığını yaşıyorum. Oh mis. Gönlün var olsun, kendine iyi bak, Allah'a emanet olma, sağ, huzurlu bir gün diliyorum diye seslenen Kadir Pak. Çok teşekkür ediyorum. Sen de kendine iyi davran, olur mu? Of of, şarkılar diyor çok ağır geldi. Vaktin olursa Ferdi Baba'dan diyor güzel bir şarkı gelirse çok sevinirim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diye seslendin Aydın'dan Hüseyin. Ya ben senin bu mesajı görünce listeye almadığım, unuttuğum Ferdi Baba şarkıları aklıma geldi. Beydağlı ve sevginin istemiş olduğu şarkıları ben unutmuşum ya. Ne yalan söyleyeyim, unutmuşum. Az sonra bir Ferdi Baba, sonrasında reklam dönüşü bir Ferdi Baba daha şarkısı gelecek. O yüzden senin şarkını çalma şansım yok. Ama sen tüm Ferdi Baba şarkılarını seversin. O yüzden sana da armağan edeceğim. Sevgili Hüseyin, buradayım masal emeğine, yüreğine sağlık, Allah'a emanet ol diye seslenen Zeynel Abidin Bayram. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Ey yar, benim için de dua et diyorsun. Etmesine ederim de. Kendisi nerede diye sorarsa ne diyeyim? Ayrılmam. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ege'nin incisi, yayıncıların bir tanesi, İmbat FM'in kraliçesi, şarkılar süper yine. Her zaman olduğu gibi. İbrahim Tatlıses'ten veya diyor herhangi bir sanatçıdan güzel bir şarkı özel olarak ikinci şarkım diyor. Bu şarkı postacıların kralı Öz Salih abime, Aslan Recep abime, PTT çalışanlarına gelsin diye seslendin. Hayaller Hayat Olsun sayfası hoş geldin. Güzel duyguların, düşüncelerin için çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Hemen şarkıları ayarlamak için ben sizleri Ferdi Baba şarkısıyla baş başa bırakıyorum. Ay, şarkının güzelliği.

akşamın gülleri sahilde, martıların sesleri masamda, yarım kalmış kadehler içeride, hala senin kokun.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Seçim Doğru Can. Demente Mobilya.
5: Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

masalım diyor, ben de hatırlatayım. Mor güller gelir mi, seni çok seviyorum canımsın diye seslendim. Sevgim, unutmuşum ben ya. Ama hemen telafi ettim. Az önce reklam dönüşü o güzel şarkıyla geldim zaten. Dinlediğini umut ediyorum. Tamam ablam, karışmıyorum kimseye. Bir de diyor yeni telefon sipariş verdim, salı günü geliyor. Ablam benim diye seslenen Sedat, ne çok telefon eskitiyorsun. Benim telefon tuşlu. Milattan önce bilmem kaç yılında icat edilmiş bir telefon kullanıyorum. Ben de alayım ya yeni bir telefon. Değil mi? Yeni telefonunda güzel güzel konuşmalar yap. Güzel güzel haberler al inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Ne yapayım diyor, güzellik benim asistanım yok ki yazsın diyor. İçimden geldi baba demek. Gülşen'im canımsın. Ay aşk olsun Gülşen'im, herkes asistan mı kullanıyor? Aramızda asistan kullananlar var mı? Aç şu telefonu, yaz kızım masala. Masal. Canımsın, içinizden nasıl geliyorsa tabii ki o şekilde hitap edersiniz. Sevginizi o şekilde dile getirirsiniz. Başta acımız can masal yetişirse diyor Mahsun Kırmızıgül'den. Güzel bir şarkı çalar mısın? Teşekkür ederim. Rıdvan bakayım, yetişmez. Artık sonlara geldik ya, yetişmez. Ey yar, nefesim ol ki seni, senin bittiğinde de ben biteyim. Ağlamak için bir gönül aramam. Gözyaşlarımı yüreğime akıtacak kadar yürekliyimdir. Yalana yalan diyebilecek kadar da cesur. Kendi doğrularım yanlış dahi olsa bunun bedelini ödeyecek kadar tutarlıyım. İhanet etmem ama ihanet edeni sadakatimle utandıracak kadar yürekliyim. Kazanmak için yaşarım ama yolun sonunda kaybetme ihtimalini unutmam. Kaybettiğimde ise kendime pay çıkaracak kadar mücadeleciyim. Yani kısacası ben hayatı yüreğimle hisseder, kalbimle yaşar, aklımla yargılarım. Ben onu bilir, onu yazarım. Ve final diyoruz. Rıdvan Akçakaya, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Diyorum ya, bazı şarkılarda, bazı şiirlerde takıldığımız sözler oluyor. Burada da şu sözü çok sevdim. İhanet etmem ama İhanet edeni sadakatimle utandıracak kadar yürekliyim. Hah, işte tam da böyle düşünenlerin yüreği var olsun. İyi yayınlar, kolay gelsin. Tüm imbatçılara selam olsun. Bayındır'dan Uğur ben. Orman yangınlarında görevli ateş savaşçılarından biriyim. Gökhan Güney'den bir şarkı istiyorum. Herkesin işi, gücü rast gelsin. Kalın sağlıcakla diye seslendin. Uğur hoş geldin. Ateş savaşçılarımıza sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin inşallah. Hem ciğerlerimizi, ağaçlarımızı kurtarıyorsunuz, hem de o ormanlarda yaşayan canlıları işiniz çok zor. Rabbim kolaylıklar versin inşallah. İyi ki varsınız. Çok kıymetlisiniz bizim için, biliyorsun değil mi Uğur? Ben de o zaman ne yapacağım? Gökhan Güney şarkısıyla kapanış yapacağım. Ateş savaşçılarımıza armağan olsun. Yoklamada Karamürsel burada, Masal Abla 41 diye seslenen Mümin Başkan. Şahanesin, keyifli dinlemelerin olsun. Kolay gelsin Masal Ablam. Manisa Demirci, Bardakçı Mahallesi'nden yazıyorum. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı istiyorum. Bu şarkı canımdan çok sevdiğim eşime, çocuklarıma, ayrıca orman yangınları ile mücadele eden tüm işçi arkadaşlarıma, Greyder operatörlerine armağan olsun, selamlar diye seslendin. Mustafa hoş geldin. Orman yangınlarında çalışanlarımıza bir kez daha sonsuz sevgiler, saygılar olsun.
Ferdi Baba'dan iki güzel şarkı ardı ardına geldi. Sana, değerli eşine, seni tanıyan herkese, evlatlarına armağan etmiş olalım, olur mu? Can abim, Muhsin abim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Süper bir konserdi. Tüm alkışlar sana gelsin diye seslendin. Sen bizim can abimizsin, seviliyorsun. Sevgim. Bir İmparator şarkısıyla devam edelim. Hayaller Hayat Olsun sayfası. Hadi son ses diyelim mi?

0: Geçer geçer. Her şey geçer. Belki deler geçer ama geçer sonuçta. Dinlediğin için tekrar tekrar teşekkür ederim. Doktora gittim. Rahatsızım dedim. Doktor da dedi ki senin tek ilacın İmbat FM. Can masalı dinle. Hemen ayağa kalkacaksın. Cansın masal, cansın, seviliyorsun. Rabbime emanetsin. Güle güle git, güle güle gel. Kimseye karışma, rastgele. Tüm alkışlar sana sana diye seslendin sevgili Mesut. Artık masalı reçeteyle tavsiye eden doktorlarımız da var. Sağlık sektörüne de selamlar, sevgiler olsun. Ben de tüm alkışları sizlere, o güzel yüreğinize gönderiyorum sevgili Mesut. Adana'ya da selam olsun, sevgi olsun. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak, güle güle git, güle güle gel, yarın görüşmek ümidiyle. Kimseye karışma, seni seviyorum. Ben boşuna demiyorum masal candır, gerisi heyecandır diye. Ferdi Baba da amma söylüyor ha diye seslenen. O ha'yı ben ekledim. Akıştayım ben ya. Bende rol yok. Normal hayatta nasılsam yayında da o şekildeyim. O yüzden böyle ha'lar falan da havalarda uçuşabiliyor. Kusuruma bakmayın. Can abim, Bekir Kaymaz abim, sen de çok seviliyorsun. Keyifli dinlemelerin olsun. Kendine iyi davran. Can kardeşim, güle güle git. Sağ salim gel. Ben diyor sınırdayım ya diyor. Bazen çekmeyebiliyor. Ben söylüyorum diyor. Ha, yanlış yazıyor. Olacak o kadar diyor. Güle güle git, mus mutlu gel. Danimarka'dan sevgiler saygılar diye seslenen Ayşe'nim, canımsın. Ha tamam, asistan kullanan çıktı ortaya. Ayşe'nim canımsın. İmbat canlar, çok çok teşekkür ederim. Yüreğiniz var olsun inşallah. İnşallah diyor, konseri beğenmişsinizdir canlar. Çok beğendik, keyifle de dinledik. Alkışlarımızı sana, o güzel yüreğini gönderdik Can abim, Muhsin abim. Güzel yayın oldu. Çok çok teşekkür ederim. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Önce Rabbime, sonra seni sana emanet edelim. Kendine cici bak. Rabbim izin verirse inşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. Operatör değiştirdim diyor. İnternetimde sıkıntı çıktı. Ondan diyor pek yazamadım. Affedin diye seslenmişsin. Estağfurullah. Olabilir. İnsanlık hali hepimizin başına gelebilir. Sen burcusun ya, iyisin ya. O da yeter bize. Güzellik diyor hani, siri var ya diyor. Tamam tamam anladım. Ben de asistan deyince, hani böyle sanatçıların asistanları oluyor ya. Böyle sekreterimsi falan. Öyle bir şey sandım. Ay ne güzel dedim. Benim yanımda bir asistan gezecek. Çıkar telefonu, yaz kızım. Teknoloji çağında benim beklentiye bakar mısınız? Ama herkes elmalı telefon kullanmıyor. Ha, o zaman ne yapıyoruz? Yapay zekadan destek alıyoruz değil mi? Can Masal. Yüce Rabbim her şeyi gönlüne göre versin. Bugünkü muhteşem süper yayın için teşekkür ederim emeğine, yüreğine, o narin sesine sağlık. İyi ki varsınız İmbat ailesi, tam 90 şiddetinde. Bizler çok güzel bir aileyiz diye seslendin. Sevgili Rıdvan, sen de iyi ki varsın, iyi ki oradasın, aynen öyle. Çok güzel bir aileyiz İmbat ailesi olarak. Bu çatı altında bizleri buluşturan İmbat yönetimine de selamlar, sevgiler gönderelim. Oh mis diyelim, birbirimizi hiç tanımadan ne de güzel bağlar kurduk. Ne de güzel, sıcacık, samimi bağlar kurabildik. Yani bu hayatta güzellikler de var değil mi? Yaşa masalımız, iyi ki varsın. Güzel insan konser için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. İmbat canlar, yarın görüşürüz inşallah diye seslendin Beydağlı. Alemde bir adımız var yani diye gider ayak. egoma tavan yaptırabilirim. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Hemen sayfamı bir yeniliyorum. Bu arada aramızda yorumu okumayanlar var mı acaba? Ben gizlenenlere de baktım ama bana sorarsanız bütün yorumları okudum. İnşallah gözden kaçırdığımız yorumlar yoktur ya da Instagram'ın tamamen sakladığı yorumlar yoktur. Ha, o zaman zaten benim yapabileceğim bir durum yok. Ama şarkılarınız unutulmuş olabilir. Mevsimin benim şarkı kaynadı demişsin. Yok ya. Ben öyle kaynatmam. Ne istediğine inan hatırlamıyorum. Aklıma da düşmedi. Keşke tekrar hatırlatsaydın. Ben de asistan kullanıyorum. Evet diyor. Yapay Zekeriya'yı kullanıyorum. Can abim Muhsin abim diyorum ya. Özür dilerim. Muhsin abi beni anıyordu. Bekir Kaymaz abimi çok iyi yapıyorsun. Teknolojiye ayak uydurmak lazım. Siz bakmayın öyle benim eski devirlerde kalmış hallerime. Asistan deyince canlı kanlı insan düşündüğüme. Artık hiçbir şey öyle değil. İnsanlar birbirinden bu kadar uzaklaşmışken ben hala yanımda bulunacak bir asistan düşleyebiliyorum. Olsa fena olmazdı ama. Evet, artık ben müsaadenizi istiyorum. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. Söz verdiğimiz gibi Gökhan Güney şarkısıyla kapatacağız. Eğer yetişirse arkasından da Ben de Özledim şarkısı gelsin ama Ceylan'dan gelsin. Çok yetiştirebilir miyim? Onu anlayamadım, bilemedim, çözemedim henüz. Yarınki konseri de belirledik. Mümin Başkan konser sende dedik. Yedekli bir liste bekliyoruz. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ellerine sağlık. Kapanış şarkım her yerden herkese armağan olacak. İyi ki vardınız, iyi ki oradaydınız. Hepiniz ayrı ayrı çok güzel ve çok özelsiniz. Çok seviliyorsunuz. Lütfen kendinize iyi davranın. O güzel yüreklerinize sımsıkı sarılıyorum. Hoşça kalın, imbatta kalın.
1: Sol şeritte masalla damardan kalbe yolculuğumuz bugün.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
6: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
7: Pars senin kalite, Demente Mobilya.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

resmi bıraktın. Paramparça ettin benim dünyamı. Sana söylenecek söz mü bıraktın? Geriye dön.

0: İmbat FM, damardanın kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
5: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik vaza setleri 19.900 liradan, tek kişilik vaza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.
8: Hey.

0: doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeyim. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım. Ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Heh, bundan sonra kimine ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim, ecel olsa ne fark eder?

Vah yalan dünya vah. Kimi anadan doğma şanslıdır, kimi de anadan doğma bahtsızdır. Ne olursa olsun bir kere daha gülmek gerekir hayata. Umutla bakmak gerekir yarınlara. Belki bugün güneş bizim için doğacak. Yazan kalem siyah benim kaderimi. Hiç kimse anlamaz perişan alemi. Hiç kimse anlamaz perişan alemi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
7: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite Demente Mobilya.
9: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: eskimesin. Sanki rüzgar değil aşk kokusu esti demin. Sarılmamız kafi, gerisi teferruat. Aklıma geliyorken kalbime girebilsen keşke. Sülyetine yetmiyor ki lehkem.
1: Dudakları pantolusu tatlısı menekşem.
0: El ele verip gönül çokluğuyla seni sevdik.

ben de kaybolursun. Hep iyi düşündüm, belki de gelemiyordur. O gülden beridir solamıyorum ve hasretimi kırgın yangınlara astım canım. O külden beridir sevemiyorum.

İmbat FM, tam 90.

0: Damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arz senin kalite Demente Mobilya.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Kendinden uzak olsun, ersin murada. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yarar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
6: Demente Mobilya. Ben Divan Asaf. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
7: Pars senin kalite, Demente Mobilya.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Motefem, damardan kalbe.
1: Ben onu sevmeseydim eğer, ne gözlerimde yaş, ne yüreğimde taş, ne de saçlarımda ak olurdu. Onu sevmeseydim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: tek ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Okula dönüş.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
2: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
1: Arz senin kalite, Demente Mobilya.
3: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

sahtalık etmeden güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun be, bu son olsun. Bu da benim sana ayrılırken bir kereci mazeretim olsun.

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çılgınca paraladım kendimi. Lanet olsun, lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun be, ne olacaksa olsun. Bu da benim sana ayrılırken şu kadarcık şikayetim olsun.

0: el yaptı kederler. Tekrar birleşirdi geldin deseler. Aklımdan gitsin şu kötü fikirler. Ansızın geliver, utandır beni. Ansızın geliver, utandır beni.
1: İmbat FM, tam 90.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras. Demente
1: Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

artık resmini. Geri al sevgilim, bende kalmasın. Nasıl unuturum sevgilim seni? Ölüme götürür hasretin beni. Islak mendilini, yırtık resmini. Geri al sevgilim, bende

olacak güneşi artık. Neyleyim olacak sabahı artık. Sevgilim biz de mi ayrılacaktık?

0: nasıl?
1: Islak mendilini, yırtık resmini. Geri al sevgilim, benden
2: İmbat kalmasın. FM, damardan kalbe.
3: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
6: Doğru seçim Doğrucan.
7: Okula

0: mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stilini oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Benim için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
1: Fars senin kalite, Demente Mobilya.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM. Damardan kalbe.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
2: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmişti. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.

anlamıyor dilim. Hançeri bağrımdan çekmiyor katil. Zalim hasretinden ne bir gün tatil, ne de bir gecelik izin geliyor. Bir değil bin fırsat geçse elime, seni tenkit etmek düşmez dilime.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: böyle gördüm.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
5: Doğru seçim Doğrucan.
6: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core Ultra 5 işlemcili

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
2: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arsenin kalite Demente Mobilya.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
7: İmbat FM, damardan kalbe.

her gün acı tatlı. Söyleyene alıştım. Gücüm yetmez dağ başında kalırsam, Ferhat gibi kayaları delersem, Kerem olur aşklarına yanarsam, bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: tek ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Sen gelirsin hayaliyle kapım açık. Dualar Nemrut'un namlusunda. Bir ömür aşk besledim avucumda. Bestelerin gözlerimin havuzunda. Ya sen gel ya ben geleyim kapım açık.

o gün sarılmak istiyorsam son kezdir. Artık sınav kesin, bu senin testin. Yeşeren dallarımı sen kestin. Kalbim ismini sayıklarken son sesti. O gün görüşmek istediysem son kezdi. Yaşamak istedim, ölüm yolumu hep kesti. Hafif bir rüzgar istedim ama sert esti. Sana gülümsememi feda ettim, rezil ettim. O gün saçlarını ördüysem son kezdi. Yalanların göz kapaklarımı mest etti. Masum gözlerime baktığımda ne hissettin? Avuçlarıma doldurduğun boş görünü kim kesti? O gün ağladıysam son kezdi.

Ölüler sadece mezarda olur sanırdım. Meğer yanılmışım. Sizler yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm ben. Sizin yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm.

Ölüler sadece mezarda olur sanırdım. Meğer yanılmışım. Sizler yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm ben. Sizin yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Okula dönüş.

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültürpark'ta.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
2: Bu yaz varış nokta.

0: Motosikletinizi daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.

seni keşke. Lanet olsun böyle aşka. Ben sevemem senden başka. Sen ellere gelin mi oldun? Ah, sen ellere gelin mi oldun?

0: Robot FM. Damardan kalbe.
1: Aşkla demlenmiş sevdalı gönlünü boz bulanık çaylara döndürdüler. Renk renk, ilmik ilmik huzurla dolu ömrünü rengi solmuş, ipi kopmuş çullara döndürdüler. Dakikam saate, günüm aylara uymuyor. Yıldızım güneşe, gecem aya uymuyor. Bağırdım, çağırdım, kimse duymuyor. Tellere kopmuş curaya döndürdüler. Gönlümün tarlasına ayrılık ettiler. Yara gelecek diye boşa beklettiler. İçimdeki sevdayı dertle çektiler. Suları çekilmiş,

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Okula dönüş

0: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arz senin kalite, Demente Mobilya.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
9: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.
1: Sayende günüm gecem, tadım tuzum neşem kalmış.

Ah be anne. Sen gittin, ben bittim. Biliyor musun? Bomboş kaldı ümitlerim, hayallerim, öksüz ellerim. Bulamadım tutacak bir dal, sığınacak bir yürek bulamadım. Allah'ın selamını bile alamadım. Sırtını döndü dost bildiklerim, canımın ortasından vurdu canım dediklerim. Yar dedim, kırdı, döktü, yaraladı. Kardeş dedim, satır satır karaladı. Akrabalarım, akrabalarım, akbabalarım oldu anne. Döndüler etrafımda, hiç kimsem kalmadı tarafımda. Hepsi karşımda, düşman oldular hayatla savaşımda. Olsun dedim, bana yaşattıklarını bilmiyormuş gibi yaptım, içime attım. Ama ben hep bildim, hepsini bildim, her şeyi bildim. Bildim de bir tek sensizliğin ölüm olduğunu bilmedim anne, bilmedim anne.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
4: Arsenin kalite Demente Mobilya.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
8: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim, doğru can.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Pivot FM, damardan kalbe.
1: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi

sevdalı.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
4: Okula dönüş

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Benim için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım?

0: gözlerime doğdu sanki gözlerin. Ruhumu ısıttı sanki sözlerin. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Katlanmak güzelmiş ey, sevmek de bana aşk. Sana olan duygum inan bambaşka. Ne sevdaya benzer ne de bir aşka. Çaresiz kal.

Buraya oturalım dostum. Garson gel buraya. Bu akşam yine doluyum kardeş. Bir ufak koy masaya. Etrafına peynirle kuru üzümü sakın unutma. Bu akşam yine doluyum. Ağlamaya geldim buraya. Hani sana bahsetmiştim, bir sevgilim vardı. Seneler önce kaybetmiştim, bugün karşıma çıktı. Oturdum onunla dertleştim. Sevgisi sahte çıktı. Hey garson, şu küçüğü götür de kurban olayım, büyük getir buraya. Nerede kalmıştık demin, ha sevgiden konuşuyordum. Bir an için mutlu oldum, sonra kalmadı nefes soluk. Yanımıza geldi bir adam, kahretsin onunla konuştuk. Hey garson, bu büyük de bitti, yenisini getir çabuk. Kocasıymış dostum, bir oğlu bir de kızı varmış. Masadan kalktı, Ankara'yı dolaştım karış karış. Kendime şöyle bir baktım, ulan dedim haddine mi be, ay yaş. İşte böyle yıkıldım dostum, akmasın mı gözümden yaş. Üzülme be kardeş, ben mutluyum böyle de. Benim tek arzum sevgi eksik olmasın yüreğinde. Benim olmasını isterdim, kahpe felek vermedi işte. Hadi ver bardağını dolduralım, içilir bunun üstüne. Hadi kalkalım dostum, ben hesabı vereyim. Seni eve götüreyim, sonra şafağı sileyim. Belli olmaz, belki. Belki de yeniden doğarım iklerim. Eyvallah dert meyhanesi, eyvallah dostlar. Yarın illaki, illaki gelirim.

Sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.

benim. Öylesine tutkun, düşkünüm sana. Unutmak, unutmak, vazgeçmek elimde değil. Kaderimden, kaderimden.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.

karşılıksız sevginin, vefasız sevginin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

0: Bir yanda feleğin acı sillesi, bir yanda sevdanın derdi çilesi, bir yanda hayatın türlü hilesi. Vuracağım bir gün kendi kendimi, vuracağım bir gün kendi kendimi.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Hayatımın bu güzel baharında tanımıştım ben seni. Bana o kadar iyi gelmiştin ki anlatamam. Ama şimdi hayaller oldu kısa, ümitler oldu yalan. Yürümez bu böyle artık. Anladım benim bu ömrüm acıyla geçecek. Hayatım böyle yavaş yavaş bitecek. Canın sağ olsun sevdiğim. Bu sevdiğim sen de durma. Her gelen başka bir acı bıraktı zaten. Sen de durma. Bu sevdiğim. Bu sevdiğim.

ölecek Tanrım bu azap. Yarını olmayan günlere kaldım. Dünyamı ben yıktım kendi elimle. Aşkıma bir yuva kuramıyorum.

Aldanma çocuksu mahzun yüzüne. Mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişte, ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avcunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan.

usulca açıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Börklüce'yi, Torlak Kemal'i. İnsanları düşün anne, insanları. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı, sedef katmal bir kutu içinde vermek isterdim çocukların ellerine. Sonra, sonra benim güzel annem, damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok, koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun, sabah üstüme üstüme.

Kavgada ölen beni, bayrak tutan çarpışan, her kadın toprağa tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim.

Canımdan geçerim senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçelim.

bir yanda feleğin acı sillesi, bir yanda sevdanın derdi çilesi, bir yanda hayatın türlü hilesi. Vuracağım bir gün kendi kendimi, vuracağım bir gün.

aklımda bir türkü, hayalim de sen. Uykularım bıçaklanır sırtından, bilsen. Eski hatıralar unutulmuyor, yeri doldurulmuyor gidenin. Vay bir gelsen. Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Gölgem bile terk etmiş beni. Yıllar, yıllar öfkesini üstüme yıkmış. Eskiden böyle miydim? Benim en vefalı dostum.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

gözyaşlarımız. Yeniden başlamak zor bundan sonra. Ne çıkar sel olsa,

kadersizim. Felek zalim, dünya acı. Yalnızım ben, yalnızım. Yalnızım, doğuştan yalnızım.

0: canım.
1: Sen iste yeter, gelirim canım.
0: Böyle bir aşk yok, bilirim canım.
1: Ölürüm ben sana, ölürüm.
0: Damarımda sen akarsın canım.
1: Yüreğimde tek

0: Senin kalbini sevdim. İçindeki çocuğu, tenine dokunmadan gözlerinde eremeyi, ben seni sevmeyi sevdim. Benim için teksin ve sadece sen gerçeksin. Ne kadar çok sevdiğimi sen bile bilmeyeceksin. Ölürüm sana canım. Yüreğime bir girsen kendini göreceksin.
1: En karanlık gecemde sen doğarsın. Sen benim büyük sevdam, diğer yarımsın. Adın dilimdeki en güzel söz. Başkam yok benim, başkam yok, inan son göz ağrımsın. Sen içimde rüzgarlar estiren her bekleyişimin tek adresi. Sen yüreğimin aşklı sesi. Ayrılırken bu dünyadan yanımda sen olacaksın.
2: Telefonda bizim şarkımız.